0: gedir bizim, ay günahsız əzizim, ay günahsız əzizim.
1: Milli musiqimiz Doğma Yurt.

qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç gül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç gül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Alıb

göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı.

0: reklamlar.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.

0: Harun Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teqdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahte nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiği değil, 9 manat 90 kapiği. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yukarı uşaqların ve böyüklerin rahatlık ve güvenle istifade edebileceği Angilor spreyi kısa müddete ağrını azaldır ve ses tellerini berpa edir. Angilor spreyini alarken üzerinde Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna emin olun.

Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə

Platinumlar. Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Gecemiz doğma yurtta.
1: Yurdun seheriyle gün doğur.
2: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
1: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
2: Yurdun seheri geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
1: Yurdun seheri Aygün Akif
2: ve Kebir'in takdimatında.
1: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: reklamlar. Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram kartof 89 kepik. 1 kilogram soğan 45 kepik. Teklifler 17 May tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim. 90.7

0: Altın Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

Hukuki meseleler hayatımızın her anında karşımıza çıkır. Radyo Vekil size hukuki meslehet ve desteği verecek. Aile münasebetlerinden vereseliğe, itibarnameden öhdeliğe, zemanetten mesuliyete, bütün hukuki suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Hafta içi 5 gün, akşam saat 6'dan 7'ye dek. Radyo Vekil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.